Saksafon ve flütçü Alexa Tarantino'nun The Roar and the Whisper albümünden dinleyeceğimiz son parça bir Billy Strayhorn bestesi olan Tigress. Parçada vurmalı çalgılarda Keita Ogawa, vokalde de Cecil McLaurin Salmond ayrıca yer alıyorlar.

TRT Radyo İşte Mavi Nota devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde saksafoncu Adam Larson'ın Push to Exit adlı albümünden de 5 parça yer alacak. Albümde kendisine piyanoda Roger Wilder, basta Clark Summers, davulda da John Kızılarmut eşlik ediyor. İlk dinleyeceğimiz parça bir Edward Redding bestesi olan The End of a Love Affair.

Saksafoncu Adam Larson'ın Push to Exit adlı albümden şimdi Joe Henderson'ın iki bestesini ard arda dinleyeceğiz. Punjab ve Serenity.

Saksafoncu Adam Larson'ın Push to Exit adlı albümünden dinleyeceğimiz son parça bir George Shearing bestesi olan Conception.

0: Değerli müzikseverler, bu haftaki programımız da böylece sona erdi. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Mavi Nota. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Hugo Wolf'un yaylı dörtlü repertuarının en sık tercih edilen eserlerinden biri olan Opus 120 İtalyan Serenadını ve Francis Poulenc'un iki piyano için kaleme aldığı Re Minör Konçerto'yu dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Otto Nicolai ile başlıyoruz. Bestecinin Windsor'ın Şen Kadınları Operası'nın üvertürünü Lukasz Borowicz yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Otto Nicolai'nin Windsor'ın Şen Kadınları Operası'nın uvertürünü Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Hollandalı 20. yüzyıl bestecisi Tom Bruegel'in solo flüt için Serenade kompozisyonu ve Orta Çağ'dan Bingenli Rahibe Hildegard'ın Ave Generosa başlıklı koral eseriyle devam ediyoruz.

Tom Brunel'in solo flüt için Serena adlı kompozisyonunu ve Orta Çağ'dan Bingenli rahibe Hildegard'ın Ave Genorasa başlıklı koral eserini dinledik. Robert Schumann'ın 1849 yılında korno ve piyano için bestelediği Opus 73 3 Fantezi parça serisi var sırada.

kornoda Alec Frank Jemel ve piyanoda Simon Smith yorumladı. Hugo Wolf'un yaylı dörtlü repertuarının en çok seslendirilen eserlerinden biri olan 1887 tarihli Opus 120 İtalyan Serenadı ile devam ediyoruz.

Senior Andrei Stahlin ve Les Ambassadeurs topluluğu Henry Purcell'a ait eserlerden seçkiler seslendirdi. Francis Poulenc'ın iki piyano için kaleme aldığı Re minör konçerto var sırada. Eserin solistleri Katia ve Marielle Labeck piyano ikilisi.

Atia ve Mariella Beck piyano ikilisi Francis Poulenc'un Re minör konçertosunu Monte Carlo Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendirdiler. Haydn'ın 1773-1775 yılları arasında kaleme aldığı Zaman Değişiyor alt başlıklı La Majör 64. senfonisiyle devam ediyoruz.

Haydn'ın Zaman Değişiyor alt başlığını kendisinin verdiği 64. senfonisini Károly Botyáv yönetimindeki Budapeşte Yaylı Çalgılar Topluluğu seslendirdi. Programımızın bu bölümü İsveçli besteci Lauro Valborg Aulin'in 1884 tarihli Fa majör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ile sona eriyor.

İsveç'in başarılı kadın bestecisi Laura Wahlberg Auli'nin 1884 yılında kaleme aldığı Fa majör yaylı çalgılar dörtlüsünü Tel Quartet seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.